kanala baba la ne inga ala winba an Krishna's place. Tavalgur. Tavalgur.